0: Onu anlatmak yeterli değil, yaşamak gerekli.
1: Onun içindeki çocuk programa biraz delice, biraz tuhaf ve hatta değişken bir hava veriyor.
0: Herkesin bir programı olabilir ama onun programının lezzeti bambaşka.
1: İnsanın içine bir başka hoşluk, kulağına başka bir ses ve dinlendiği süreye ise çok farklı bir neşe getiriyor.
0: Leyla ile Leyla'lı Saatler
2: her pazar 15-17 saattir arasında.
0: Her pazar 15-17 saattir arasında. Bitmeyen enerjisi ve tükenmez gücüyle bağımlılık yaratan, her an her şeyi

sevmek seni. Böyle olsun istemezdim. Ben mağlubum ama sen de kaybettin. Ben hayatı, sen de beni.

yakıp geçtim bir yangının gününü. Yeniden yakıp geçtim bir yangının gününü.

Evet sevgili dostlarımız, hoş geldiniz, hoş geldiniz Neşile Pazar'a. Evet Neşile Pazar şu an sizlerle bir yayına başlamıştık. Evet evet şu an TikTok'ta da yayınımız devam ediyor. Evet 2 saattir şu an canlı olarak sizlerle yayınlarımızı devam edeceğiz. Türkiye saatiyle 18, Avrupa saatiyle 17'den başladık ve Türkiye saatiyle 20'ye kadar, Türkiye saatiyle 20'ye kadar buradayız. Ve programımızı devam ederken, isteklerinizi de beklerken, sizler de isteklerinizi WhatsApp'tan ya da TikTok'tan size bile yazabilirsiniz. Biz de hemen şu anda isteklerinizi gönderebilirsiniz. Derken şöyle bir bakıyoruz, sıradamız neyi varmış? Yine Karadeniz Türklerden bir tanesi gelsin diyoruz. Gelsin bakayım.

0: Neşeli Saatler.
1: Evet, Neşeli Saatler devam ederken sevgili dostlar, güzel bir parça dinledik ve güzelce parçalardan devam ederken şu an TikTok'taki arkadaşlarımıza selamlar derken, hoş geldiniz derken, şu an ya yazılar fazla okuyamıyorum uzak olduğu için, bazen yaklaşıyorum, yani yaklaştığım için de. Evet, şu an ilk isteğimizi bakalım, ilk isteğimizi şu an çok beğeni gönderen dinleyicimize çok teşekkürler. Elif Kurtkaya'ya çok teşekkürler derken, Ferdi babamızdan bir parça dinleyelim. O parçayı da kendine armağan edelim diyoruz. Ben de özledim, ben de diyor. Gerçekten böyle bir tamam parçalar var mı? Olmaz olur mu diyoruz? Olmaz olur mu diyoruz? Gelsin bakayım bir Ferdi babamızdan. Ben de özledim diyoruz.

0: Bu radyoya tutulacaksınız.
1: Evet, bu radyoya tutulacaksınız derken şöyle bir efektlerimiz de var sevgili dostlarımız. Gerçekten böyle Neşeli Pazar devam ederken saatlerimize bakıyoruz. Söyledik, yarım saatimizi geride bıraktık. Evet, şöyle bakıyoruz. Welcome derken şöyle TikTok'ta arkadaşlarımıza da çok teşekkürler derken şu an bizi dinliyormuş ama davet et diyor ama davet edemiyorum şu an. Canlı yayındayım şu an sizlerle. Programımız devam ediyor. Neşeli Pazar devam ediyor. Sıradaki parçalardan devam ederken şu an bir bakıyorum. Beğenimiz gerçekten 800'e başlamış. Yani 800'e çıkmış. Vallahi bravo derken bakayım şu anda 1034 beğeni bir tıklanmıştı. Gerçekten böyle. Evet, şöyle bir bakalım. Güzel bir parçalardan bir tanesi var. Hareketli parça. Çalalım bakayım. O parçayı çalalım o zaman. Gelsin bakayım.
2: Neşeli saatler.

0: Neşeli Saatler.
1: Evet, Neşeli Saatler devam ederken güzel bir parçaydı. Gerçekten bir köyün imamı, anneyle babayı ve kaynanaydı derken gerçekten böyle... Ne desem bu parçayı? Ben hoşuma gitti yani. Güzel şarkılardı, güzel türküler var yani böyle. Evet, şöyle bir bakalım, bir de Tarkan'dan mı dinleyelim sevgili dostlarımız? Tarkan'ın hangisi parçasıymış şöyle? Evet, ayarladım şöyle. Alev alev diyor. Gerçekten alev alev mu? Evet, doğrudan söylüyor size. Gönderek bakayım, gelsin bakayım Tarkan Bey.

0: Neşeli Saatler.
1: Evet, Neşeli Saatler devam ederken Tarkan'ın güzel parçalarından bir tanesiydi. Alev alev yanıyorum diyor sana derken. Gerçekten böyle şarkılar var mı? Tarkan'ın yeni albümleri var ya sevgili dostlarımız. Yeni albümleri var. Sırasıyla böyle çalmaya çalışacağız. Evet, sizlerden gelen isteklerden şöyle bir bakıyoruz. Canlı yayınlarda şu an bakıyoruz. Beğenilerimiz çoğaldı derken. Evet, şöyle bir bakalım. Murat arkadaşımız dinliyormuş şu an bizi. Gerçekten. Şu an canlı yayınlar sizlerle birlikteyiz sevgili dostlarımız. Evet, Helmut'un dışında arayan dinleyeceğimiz 0653-2050-46'ya isteklerinizi gönderebilirsiniz derken şu an canlı yayındayız. Canlı yayında da sizlerle birlikte olmak üzereyiz. Sıradaki parçamıza bir bakalım ne gelecek. Ne gelecek şöyle bir bakalım. Gene bir Karadeniz türküsü çalalım mı? Çalalım yani. Gerçekten böyle programımız neşeleniyor yani sevgili dostlarımız. Gelsin bakayım.

0: neşeli saatler.
1: Evet, Neşeli Sağlık'la devam ederken en güzel bir parça dinledik. İki parça şöyle arkasına kayıyor. Güzel parçalardan bir tanesi. İlk parçamız biliyorsunuz Karadeniz türküsülerinden bir tanesiydi. Ben bildiğime göre Karadeniz türkülerinden, yani böyle Karadeniz insanları gerçekten inatçıymış yani. Olabilir. Yani sadece Karadeniz olarak değil. Karadeniz olarak değil sevgili dostlarımız. Türkiye'nin 81 ili, yani doğusundan batısına, batısından kuzeyine, kuzeyine, güneyine. Yani burada da Neşeli Pazar olarak sizlerle programımıza devam ettirelim. TikTok'ta da size, şu an sizi bizi izliyorsanız. Evet, şöyle bir bakıyor. Ömer arkadaşımız Azerbaycan bayrağıyla gönderme yapmış. Katılmak istiyor ama şu an biz canlı yayında olduğum için katılmayı yapamıyoruz. Mehmet Uzun. Evet, Mehmet Uzun. Adıyla katılamamız bir arkadaşımız var. Ona da çok teşekkür ederken yayınımız devam ederken sıradaki parçamıza da geçmeden önce şöyle bir bakıyoruz sağımıza solumuza bakarken son 12 dakikamız kalmış birinci saatimizin. Ve şöyle bakalım, baharı bekleyen kumrular gibi gerçekten bir parça var mı? Olmaz olur mu yani? Onu ayıramıştım yani. O parçayı hemen gönderirim o zaman. Baharı bekleyen kumrular gibi diyor. Gelsin bakayım.
2: Biz biliriz. Hep böyle yardımla başlar. Ondan sonra ayıkla pirincin taşını.
3: Ömer!
2: Ne yani, yalan mı? Hem sen karışma bakalım. Babam benden sonra evin erkeği sensin demedi mi?
3: Özür dilerim.

0: Baharı bekleyen kumrular gibi sen de beni bekle, sakın unutma. Ellerin havada, gözlerin yolda. Bir tanrıyı, bir de beni sakın unutma. Çınladı durdun kulaklarımda, süzen yasın yanaklarımda. Bir şarkı oldun dudaklarımda. Senin ismini söyledim durdum. Ben de unutamam geçse de yıllar. Seviyorum seni dünyalar kadar. Kulağımda ismin,
1: evet, gerçekten böyle bir şarkı olur mu yani? Gerçekten Zeki Müren'in, Metin Akpınar'ın şöyle parçalardan bir tanesi sevgili dostlarımız. Şöyle bakalım. Vallahi ben de böyle bir güzel parça çalmıştım sevgili dostlarımız. Baharı bekleyen kumralar gibi. Ama bu parçayı çalacağım. Bu parçayı çalacağım. Gerçekten böyle parçayı. Yani ikinci saatte çalmaya çalışacağım. Zeki Müren biliyorsun Allah'tan rahmet eylesin derken hemen o parçasını şöyle bir durduralım. Gelsin abi, ne sırada ne geliyor? Efendim işitmedim. Vallahi gerçekten mi işitmedim mi? Olabilir mi yani? Olmaz mı yani gerçekten böyle? Evet, şöyle bakıyoruz. Yaralı kalbim diyor. Yaralı kalbim. Kimmiş bu arkadaşımız? Mehmet Uzun. Yaralı kalbim diyerek parçası var mı? Olmaz olur mu yani? Gerçekten olmaz olur mu? O zaman şöyle bir yazayım ben şöyle bir şeye. Bir bilgisayara yazalım. Yaralı kalbim.

0: Neşeli Saatler.
1: Evet, yaralıyım, dertliyim. Gerçekten böyle parafer babamızın şarkıları var mı yani? Gerçekten şöyle bir destan gibi yani. Destanlardan bir tanesi yani. Yani şey, benim afişimde yaklaşık 500 mü desem, 1000 mi desem, 500 vardı yani. 500 albüme yani. 500 tane şarkısı var Ferdi babamızın. Hepsi de damardan parçalardan bir tanesi. Öyle bir parçalar var ki ne? Hayatta insanı dertli dertmenlanmaya uzatır. Yaralıyım, dertliyim diyor. Bu dünyada yani biliyorsunuz sevgili dostlarımız, şu gördüğünüz Avrupa'da insanlar dertli olmaz mı? Dertli olmaz mı? Yaralı olmaz mı? Bazılarımız biliyorsunuz anadan uzak, babadan uzak, yardan uzak. Başka ne diyeceğim yani? Gerçekten böyle parçalar olur mu? O zaman şöyle bir bakarım. Ankara'da hasisteden dinleyelim o zaman. Bir şöyle bir hareketi parça olsun yani. Olsun mu sevgili dostum? Derken baktığımızda gelmiş yani. Gerçekten söylemiyor. O zaman ara müzikten devam edelim. Şöyle

0: Neşeli Saatler.
1: Evet, neşeli saatler derken sevgili dostlarımız, ikinci saatimize geldik. Ve bir de böyle istek gösteren dinleyicimiz Selma Hanım da göndermiş şu an. Merhaba Murat abi demiş. Şu an seni de TikTok'ta görüyorum. Canlı olarak siz de bizi izliyorsunuz. Evet, Selma Hanım'a da çok teşekkür ederken sıradaki parçayı da sana armağan edelim. O zaman ne, hangi parçası? Şöyle Karadeniz Türk parçaladan mı? Evet, şöyle bakıyor Elif Kurtkaya'dan da hoppa demiş. Gerçekten de hoppa deyince, o zaman bana da Karadeniz Türküsü çalalım o zaman. Karadeniz Türküsü çalalım. Hangisiymiş öyle bir bakıyorum. Ama Karadeniz değil. Yakın şöyle İstanbul'a doğru yakın. Zonguldak'tan Ereğli'ye. Güzel parça. Oyun havası yani. Olan hiç bir oturmuyorsunuz, oynuyorsunuz o zaman. Gelsin bakayım.

0: Neşeli saatler.
1: Evet, neşeli saatler derken sevgili dostlarımız, güzel parçalardan devam ederken şöyle güzel parçalar, kalpler göndermişler bir arkadaşlarımız. Evet, Sümeyye ve Selma Hanım'a da çok teşekkür ederken o da WhatsApp'tan gönderdi bize. Şarkılar, türküler güzel. Şu an seni TikTok'ta dinliyorum. Evet, dinlediği için de size de çok teşekkür ederken bundan sonra biliyorsunuz yaklaşık 3 mü 4 mü haftadır TikTok'ta yayın yaptığım için sizleri de bekliyoruz. Her hafta böyle canlı olarak yayın yapmayı düşünüyoruz. Bakalım inşallah devamını getiririz inşallah. Şöyle bir bakalım bakayım. Gene bir parça var. Hareketli parçalardan bir tanesi. Mehmet Uzun arkadaşımız. Bu da Türkiye'den katılan arkadaşlardan bir tanesi. Evet, kral evet. Krallara da teşekkürler. Kendine teşekkürler. Krala da teşekkürler derken o parçayı, bu parçayı gene armağan edelim o zaman. Ne diyormuş? Yette diyor. Anadolu bir Anadolu şeyinden Yette'yi dinliyoruz bakın. Gelsin bakayım o zaman. Evet, 0653 2050 46'ya isteklerinizi beklerken sizler de şu an bakıyoruz. Türkiye saatiyle 20'ye der. Avrupa saatiyle 19'a der. Buradayız diyoruz. Yaklaşık şöyle böyle 40 dakika var programımızın bitmesine. Birinci saatimizde de gerek etti. İkinci saatimizde devam edelim. Gelsin ben Yette diyoruz.

0: Neşeli saatler.
1: Evet, neşeli saatler devam ederken, güzel bir parçala derken, evet, şöyle bir bakıyoruz. Ziya Polat, evet, Ziya Polat Adıyamanlı arkadaşımız, teşekkürler bize katıldığı için. Bakın biraz evvel de bakayım hangi sanatçı da katılmıştı, şöyle bir bakıyoruz. Biraz önce geçmiş ama geçti mi bakayım şöyle. Ziya Polat, ne yapalım, Ziya Polat arkadaşımıza da güzel bir parça gönderelim mi? Sıradaki parçamızı bakalım, şöyle bakıyoruz hangi parçası. Gökhan Günay mı gelsin yoksa Arif Susam mı gelsin? O zaman Arif Susam'dan gelsin o zaman. O parçasını çalalım o zaman, gelsin bakayım.

Evet, ya Polat arkadaşımıza çok teşekkür ederken El Sultan'dan gönderdik parça. Aşk bitti, para bitti, aşk bitti derken elim sallasa ellisi, derken saçımı terlese sallasa ellisi derken güzel şarkılardan bir tanesiydi Arif Susam'dan, güzel parçalar dinledik. Bak bak bakıyoruz saatlerimizde 27 dakikamız kalmış derken şöyle bir bakıyoruz başka kimler göndermiş, şöyle bir bakalım. Ama beğeni göndermiyorsunuz. Evet sevgili dostlarımız, beğeni hiç gelmiyor. Şu an hiç beğeni gelmedi. Gerçekten sizlerden beğeni bekliyoruz. Şu an TikTok'ta yayınımız devam ederken. Parçalarımız da bitmiş anne. Gerçekten ayrıldığım parçaların çoğu bitmiş. Vallahi şöyle güzel bir Kostak yöresi mi? Evet, Kostak yöresi parçası var. Onu da dinleyelim o zaman. Ondan sonra güzel bir damar parçalara geçelim o zaman.

0: Neşeli Saatler.
1: Evet, Neşeli Saatler derken Kostak Kostak Yürü'de de güzel bir parçaydı sevgili dostlarımız. Böylece güzel parçalarla devam ederken nereye geliyor? Şöyle bir bakalım. Valla şöyle güzel parçalardan çalarken şöyle bir ara müzik açalım mı? Evet, şöyle bakıyoruz. Ramazan Arslan. Teşekkürler Ramazan Arslan arkadaşımıza. O zaman sıradaki parçamız bakayım. Hangisi gelsin, güzel bir parça daha bir şöyle bir seçelim bakayım. Evet, Hülya Polat'tan mı gelsin? Bunu dinleyelim o zaman, gelsin bakayım. Hülya Polat çalsın bakayım.

0: Saatler.
1: Evet, Neşeli Saatler devam ederken son 15 dakikamız kalmış sevgili dostlarımız. Gerçekten böyle hızlı gerçek programımız var. Hızlı geçti yani gelecek program yani. Hayret. Evet, şöyle bakıyoruz. Selamlar. Herkese selamlar. Kral ne diyormuş? Akrep Kral. Evet, Akrep Kral'a da çok teşekkürler ederken. Emirhan. Evet, Emirhan'a da çok teşekkürler. Bizi dinliyormuş. Bakalım başka neler var. Ben Neşeli Pazar devam ederken şöyle yaklaşık sizlerle 4 saat TikTok'ta yayınımızı devam ettirdik. Ve programımızın sonuna doğru devam ettiriyoruz. Bir şöyle bir bakalım ne var, ne yok bir bakalım şöyle bir. Şuradan mıdır, şuradan mıdır? Evet, şu parçayı. Dinleyicimizin bir tanesi yazmış yine bana. İlk başta açtığın programından bir müzik çaldıydın demiş bize, şöyle bir. O parçayı çalarsan bana iyi olur demiş Hasan arkadaşımız. WhatsApp'tan göndermiş. Evet, Hasan arkadaşımıza çok teşekkür ederken o parçayı ben biliyorum. Hangi parçasıydı? Ustam bu akşam benim için çal diyor. Gerçekten mi? Benim için de çalıyoruz o zaman. Sizin için de çalıyoruz. Hasan arkadaşımız için de çalalım o zaman. Gelsin bakayım.

0: neşeli saatler.
1: Evet, neşeli saatler derken son 9 dakikamız kalmış sevgili dostlarımız. Gerçekten güzel bir parçaydı. Biraz evvel arayan arkadaşımıza çok teşekkür ederim. Evet, Hasan arkadaşımıza çok teşekkür ederken bu parçayı armağan ettik ve güzel bir parça daha var. O parçayı da çaldıktan sonra programımızın sonuna doğru geliyoruz. Hangi parçaymış görelim. Evet sevgili dostlarımız, Aslan Gibi Kayserili'yim diyor bir. Evet, buradan Kayserililere geliyor bu parça. Aslan Gibiyim Kayserili.

Programımızın sonuna geldik. Hemen ikinci yarı yaklaşık şu an 4 saat yayın yaptık ama TikTok'ta kendi programımı 2 saat programını bitirdik. Evet, sizlerden ayrılmak istemiyorum ama maaş ve bana verilen süreyi burada 2 saat doldurduk ve TikTok'taki arkadaşlarımızla kucak dolu selamlar derken tam tamına 4 saat sizlerle birlikteyiz. Evet, haftaya neredeyiz? Buradayız diyoruz. Bir yere kaybolmuyorsunuz. Haftaya TikTok'ta da aynı bu frekanstayız. Bir yere kaybolmuyorsunuz. Bay bay.